için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir için ök bir